0: işte az önce sarı kartı sızarak avurdu bildim. Bence Miren kenarı deryo çemişine yek defa yeşil deryoyu miyat. پای از پاشون میگیره میکشتشون تو آن دوزده میاد از پاشون هم دوزده
1: چرا همه شون از بین رفت؟